0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Yer ağlıyordu Hamza'ya, gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu. Yer

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederler iken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

القطط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Parlamento Ali Zeydin'in hükümet programını çoğunlukla oyladı. Parlamentodan güven oyu alan Basri Muhammed Huzayır, Petrol Bakanı Muhammed Nuri Sanayi Bakanı ve Abdülhüseyin Musevi Sağlık Bakanı olarak seçildi. Parlamentodan güven oyu alan Abdurrahim Casim Ziraat Bakanı, Müsenna Timimi Su Kaynakları Bakanı ve Mustafa Nezar Ticaret Bakanı olarak seçildi. Parlamentodan güven oyu alan Halit Şuvani Adalet Bakanı, Abdülkerim Aptan Eğitim Bakanı ve Veheb Selman Ulaştırma Bakanı olarak seçildi. Parlamentodan güven oyu alan Falih Sari Maliye Bakanı, Fuat Hüseyin Dışişleri Bakanı ve Mustafa Senet İletişim Bakanı olarak seçildi. Planlama Bakanlığı adayı Ahmet El Azzavi, Yükseköğretim Bakanlığı adayı Amir El Huzayi, Kültür Bakanlığı adayı İbrahim Namıs'la İmar ve İskan Bakanlığı adayı Reybaz Hamlan parlamentonun güven oyunu alamadı. Kasım Atan'ın İçişleri Bakanı olarak oylanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle meclis içinde sözlü tartışma çıktı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi ve güven oyu alan bakanlar parlamentoda yemin etti. Parlamento Başkanlığı 23 bakandan 14 bakana güven oyu verdiği oturumunu sona erdirdi. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tarihi Kerkük Kalesi ve çevresindeki yolların temizlenmesi için belediye müdürlüğüne talimat verdi. Erbil'in kuzeyindeki İran muhaliflerine ait bir kamp ihlali saldırıya uğradı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın İran Savaşı sırasında Netanyahu ile gizli bir görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. Amerika Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Trump'ın son teklifi reddetmesine rağmen İran'la müzakereler ilerlemeye kaydediyor dedi. Amerika Senatosu Kevin Warsh'ın Federal Rezerv Başkanlığı'na atanmasını onayladı. Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında bir Rus keşif uçağını engelledi. Çin Devlet Başkanı, Amerika Başkanı Trump'ın Pekin ziyareti tarihi nitelikte olacak ve iki ülke arasında yeni ufuklar açacak dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على تولي باسم خضير وزيرا للنفط ومحمد نوري أحمد وزيرا للصناعة وعبد الحسين الموسوي وزيرا للصحة. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على تولي عبد الرحيم جاسم وزيرا للزراعة ومثنى التميمي وزيرا للموارد المائية ومصطفى نزار وزيرا للتجارة. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على تولي خالد شواني وزيرا للعدل وعبد الكريم عبطان وزيرا للتربية ووهب سلمان وزيرا للنقل. مجلس النواب يصوت بالأغلبية على تولي فالح الساري وزيرا للمالية وفؤاد حسين وزيرا للخارجية ومصطفى سند وزيرا للاتصالات. المرشح لوزارة الداخلية قاسم عطا والمرشح لوزارة التخطيط أحمد العزاوي والمرشح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عامر الخزاعي والمرشح لوزارة الثقافة إبراهيم نامس والمرشح لوزارة الإعمار والإسكان ريباز حملان لم يحصلوا على ثقة البرلمان. نشوب مشادة كلامية داخل مجلس النواب بسبب خلافات

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

cennet yamaçları gibidir. Orada ufuklar. Cemalin bu ufkun türüdür ya Resulallah. Sana ermek imanlı gülüllerin rüyası. Seni bilmeyenler ölüdür ya Resulallah.

Ya Muhammed, ey güller ülkesinin sultanı, sevda ülkesinin şahı, ey en büyük sevgilinin en büyük sevgilisi. Sana da aşkımı ilan ediyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum ya Muhammed. Benim sana sevdam bir çiçeğin suya, bir annenin yavrusuna, bir bülbülün güle sevdası gibi ey Nebi. Sana duyduğum sevginin hakkı için ne olur, ne olur sen de sev beni. Hani bir güzele aşık olursun ya, devamlı onu düşünürsün, hep onunla birlikte olmak, onun cemaline bakmak istersin ya. İşte ben de aynen öyle, hep seni görmek istiyorum ey Nebi. Hani sevdiğin yanında olmadığında hep onu özlersin ya, hasretinden yanarsın ya alev alev, yokluğuyla tükenirsin ya yavaş yavaş. Gel diye aykırırsın ya kulakları yırtarcasına. İşte ben de aynen öyle özlüyorum seni. Hasretinle yanıyor ve gel diye aykırıyorum sana ey Nebi. Hani aşkını bir gülle ilan edersin ya sevgiline. Mahcup bir şekilde uzatırsın ya gülü eline. Sonra gözünün içine dalıp da fısıldarsın ya seni seviyorum diye. İşte ben de aynen öyle. Damarlarımda her bir zerreme senin sevgini taşıyan, kanımın rengi kırmızı bir gülle, utangaç bir halde huzuruna geliyorum. Sevgi dolu ve titrek sesimle, Miraç'ta en büyük sevgiliyi gören o güzel gözlerine bakıp binlerce kez fısıldıyorum. Seni seviyorum ey Nebi, seni seviyorum ey sevgili. Hani sevgilin ne isterse yaparsın ya, olmazları oldurursun ya, gerekirse gözünü kırpmadan canını bile verirsin ya. İşte ben de aynen öyle, canımı yoluna serdim senin. Yeter ki sen iste, sev

Hani sevgilisini hatırlatan her şeyi sever ya aşık. Sevgilisi yokken onlarla avunur ya. Onlara sarılıp ağlar ya. İşte ben de aynen öyle. Seni hatırlatan her şey. Acıların ve sevinçlerin bin türlüsünü yaşadığın Mekke'yi. İlk vahyi aldığın Nur Dağı'ndaki Hira'yı. Karşısında namaz kıldığın Beytullah'ı. Miraca çıktığın Mescid-i Aksa'yı. Mübarek ayaklarınla bastığın her karış toprağı. Karanlık gecelerimizin yıldızları olan o yüce sahabileri. Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini. Ehli Beyt'ini, Ensar ve Muhacir'i. Tarihin en büyük medeniyetini ve en faziletli devletini kurduğun Medine'yi. Mescidinin ve mübarek mezarının bulunduğu o kutlu şehri. İmanın ve yiğitliğine destan yazdığın Bedir'i. Amcan Hazreti Hamza'nın şehitlere efendi olduğu Uhud'u. Seni koruma şerefine nail olan mağaranın ağzındaki örümcekleri. Hacerül Esved'i, bindiğin deveyi, içtiğin zemzemi, hırkayı şerifini, mübarek sakalının telini, öpülesi ayak izini. Bana seni hatırlatan her şeyi seviyorum ey Nebi. Ve bize miras bıraktığın Kur'an'a sarılıyor. Ve hakkıyla emanetine sahip çıkamadığım için ağlıyorum. Hani seven insan sevgilisi için geceler boyu gözyaşı döker ya. Sevgilisine kavuşmak için Mevlasına el açıp da yalvarır ya. İşte ben de aynen öyle. Nurundan yoksun karanlık gecelerimde. Gözyaşlarıyla ellerimi açıp seni dileniyorum ey Nebi. Anam babam sana feda olsun ey Nebi. Canım kanım sana feda olsun. Bu günahkar kul yoluna kurban olsun ey sevgilim.

çorak bir toprak gibi, kızgın bir çöl gibi sana susamış. Senin aşkına susamış ey Nebi. Sen benim sevgi yağmurumsun. Aşkını yağmur gibi yağdır yüreğime. Sonsuza kadar sağanak aşkın yağsın kalbime. O sevgi yağmurlarınla bin bir çeşit güller açtır gönlümde. Her bir güle Muhammed ismini vereyim. Her birini ayrı ayrı koklayıp seveyim ey Nebi. Kırmızı güllerle yüreğimin tam ortasına seni seviyorum ey Nebi diye yazayım. Beyaz güllerle ne olur efendim sen de beni sev diye yazıp sana yalvarayım. Sadece benim yüreğim değil, tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına muhtaç efendim. Küçük elleri, büyük yürekleriyle ebabiller gibi zulmün üstüne taş yağdıran mazlum çocukların yüreğine de yağdır sevgi yağmurunu sağanak sağanak. Yine bana gel efendim, şu günahkar kalbime, sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed. Ayı böldüğün gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl. Bir tarafında en büyük sevgili kurulsun en zirveye, bir tarafında sen kur tahtın. İbrahim'in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütün putları. Musa'nın asasını getir ve vur gönlüme. Böl yürek denizimi ikiye. Ve en büyük sevgilinin sevgisiyle senin sevgin el ele geçsin yüreğimin zirvesine giden yolda. Ve sonra kapansın yürek denizi. Firavuni sevgiler boğulsun iman denizlerimin dalgalarında. Yüreğime gel ya Muhammed. Yüreğim seni beklemekte. Bu yaralı yürek sanki hicretinden önceki Medine. Gel ya Muhammed.

evime gel ya Muhammed. Misafirlerin en azizi, en güzeli. Misafirlerin en mübareği, en mukaddesi. Misafirlerin gülü, güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı gül yüzlü, gül yürekli Nebi. Gel ve gülle donat kalbimi. Gel de nurunla dolsun yüreğim. Gel de sevginle kansın yüreğim. Gel de aşkınla yansın yüreğim. Sensiz garibim, sensiz biçare, sensiz avareyim. Sensiz ana babasını kaybetmiş, gözü yaşlı, kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi. Gel ve sevindir beni, okşa saçlarımı, al gönlümü. Tut ki erken yitirdiğin Kasım'ınım, doyamadığın Abdullah'ınım. Şefkatinle sar beni, muhabbetinle kuşat beni ey Nebi.

ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğinde. Haydi yüreğime gel ey Nebi, Cebrail'le, Burak'la gel. Ve imanı yaralanmış, izzeti paralanmış, namusu ayaklar altına alınmış, her cephede yenik düşmüş ümmetinin yüreğini sevgi yağmurunda yıka ve çıkar miraca. Yüreğime gel ya Muhammed, yüreğime gel ey Nebi, hasretin yüreğimde bir kor gibi. Gel artık, gel artık ey sevgili.

0: Sultan. Sevdiklerinize sevginizi söyleyin buyuruyorsun. İşte söylüyorum. İşte sevdiklerime sevgimi haykırıyorum. Ey Allah'ım, ey sevgililer sevgilisi, ey en büyük sevgili, seni seviyorum, seni seviyorum. Ey Nebi, ey sevgili, ya Muhammed, ya Muhammed.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin, üzülme, dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tut olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin kor olsun, seni görmesin kör olsun.

Onunla yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Gel seni camiye götüreyim. Bugün cuma, biliyorsun dedi. Senle benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Biliyorum ama sebebini gerçekten merak ediyorum doğrusu. Bilmiyorum, bilemiyorum ama olmuyor, olmuyor işte, ne bileyim. Hem elbisemin ütüsü bozulup dizleri aşınır diye endişe ediyorum. Gayri ihtiyari gülmeye başladım. Sen şaka yapıyorsun dedim. Bunun için cami terk edilir mi? Hayır dedi. Şaka yapmıyorum. Benim giyimime özen gösterdiğimi, özellikle yeşile düşkün olduğumu bilirsin dedi. Gerçekten de öyleydi. Birbirinden güzel elbiseler giyer, özellikle yeşilin değişik tonlarından seçer ve her zaman temiz tutardı. Peki hiç camiye gitmedin mi? Çok küçükken dedemle gitmiştim birkaç kere. Ama bir daha gideceğimi zannetmiyorum. Benim ne işim olur camide diye cevap verdi. Dedikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma bin pişman etmişti. Daha sonra el sıkışarak ayrıldık. Onunla konuşmamızdan 2 ay sonra onun camide olduğu haberini aldım. Hemen gittim. Gerçekten de camideydi. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu. Cemaatin arasından geçerek ona yaklaştım. Kulağına eğildim ve şöyle dedim. Hani camiye gelmezdin, niçin geldin dedim, niçin? Cevap vermedi. Veremezdi çünkü musalla taşının üzerinde yatıyordu. Üzerinde yine yeşiller vardı. Yemyeşiller. Artık bir cenazeydi. Evet, niçin yaratıldığını bilmeyen, niçin yaşadığını asla bilemez.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim.

0: Ya muntakim,
1: sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. iyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın, gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın, sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
0: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
0: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
0: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
0: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir. Uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir. Yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir. İyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib. Arza hacet yok. Halim sana ayandır. Söze gerek yok. Sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın,
doğrulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını

sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde,

her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Ve bütün insanlarımıza ne diyeyim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz İsteyler programına. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız en hızlı şekilde sizlerle devam ediyor.

Ve bu güzel akşamda değerli dostlarımız, sizlere iyi vakitler, cumanız mübarek olsun. Tabii ki de iyi tatiller dilerim bütün insanlarımız için, bütün muzaflarımız için. Ve aynı vakitte bazı insanlarımız var şu anda piknik tatilleri, onlara da iyi vakitler, mutlu vakitler, güzel piknikler dilerim sizler için değerli dostlarımız. Ve programımız sizlerle başladı, devam edecektir. Değerli dostlarımız, eğer isterseniz katılmak bizlerle, bütün dinleyicilerimize ne diyelim, numaramızı hatırlatalım sizlere. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Hayırlı akşamlar hanımlarımıza, beylerimize, Altınköprü'de bulunan insanlarımıza, Duz'da bulunan değerli beylerimize, hanımlarımıza ve aynı vakitte Yahya'da bulunan bütün insanlarımıza, başkent Bağdat'ta bulunan değerli dostlarımıza iyi vakitler, mutlu vakitler ve Erbil'de bulunan insanlarımıza da, Türkmenlerimize ne diyelim, hayırlı mutlu akşamlar. Kerkük'te bulunan bütün değerli dostlarımız şu anda arabada ve bizler dinlerseler, sizlere de iyi vakitler, mutlu vakitler. Bütün şoför arkadaşlarımıza diyelim, cumanız mübarek olsun, hayırlı bir gün olsun sizler için ve Allah rızkınızı artırsın. Değerli dostlarımız, buradan ne diyelim sizlere, hemen gidelim, ecdağın açılış şarkımız ne olacaktır? Selda'nın sesinden olacaktır değerli dostlarımız. Bizler için nedir? Ayrılık, ah ayrılık. O zaman bu güzel şarkıyla bırakalım sizlere iyi vakitler, mutlu vakitler, bütün insanlarımız için. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Bir daha numaramızı hatırlatalım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. O zaman bu güzel şarkını bütün dinleyicilere, bütün Türkmenlere armağan ederim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerik. Sizler için elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım. Sizler için özünlü arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar ve iyi günler bütün Kerkük halkı için dilerim. Lina Hanım, bir şarkı isterim ki sesinden olsun. Armağan ederim özürüm bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere. Ve şu anda eşime yanımda oturup yazıp armağan olsun deyip de teşekkür ederim senin katıldığı için bizlerden.

şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümden

0: Perşembe günü saat 2-4 geçiyordu.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımıza beraber dinledik. Mutlu hayırlı akşamlar dilerim sizler için. Buradan değerli dostlarımız, bar arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bergen sesinden bir güzel şarkı isterim sizlerden. Lina Hanım, armağan ederim özüm bütün Kerkük halkına. Ve yazıp da özellikle de sizlere armağan olsun. Ekibuz armağan gelsin ve iyi yayınlar dileyip de.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve şimdilerimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerse Oxyağın Zahra arkadaşımızdan gelipti. Gerçekten katılı bizimle, sizin bölgesinden. Yazıptı Lina Hanım. Blender Soy'un sesine bir güzel şarkı verse bize memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü. Bütün dinleyicilere ve özellikle de Cuma'mız mübarek olsun yazıp anneme ve babama armağan olsun bu şarkı.

Tekrar hayatıma girme eve değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıp da İslam arkadaşımızdan geldi bir yazıp merhabalar nasılsınız? Lina Hanım zevk ve bir güzel şarkı istirem armağan olsun bütün dinleyicilere ve devamlı arkadaşlara yazıp.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı beraber dinledik. İnşallah güzel mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle değerli aziz dinleyicilerimiz. Programımız en güzel şekilde sizlerle devam edir elimize. Bir mesajı ulaşıptı dilerse uz okuyağın, bakağın kimden gelipti ve arkadaşımız ne yazıptı bizler için. Yavuz arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Hezen Tuzlu'nun sesinden bir güzel şarkı istirem sizlerden. Türkmenci olsun armağan ederim özüm bütün Türkmenleri ve teşekkürler Lina Hanım. Ve yazıp da iyi yayınlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizler de bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Arkadaşımız yazdı, merhabalar. Lina Hanım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ahmet Vacid'in sesinden bir şarkı istirik. Özellikle de bütün Türkmenlere armağan olsun. Ekibimize armağan gelsin. Ve şu anda radyonun dinleyenlere armağan olsun. Doğum arkadaşlara yazıp teşekkür ederek yazıptı. Biz teşekkür ederek. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Siz de katılın bizlerle.

0: sutlama kimsani sagima kadari sen seva bilmadu manim kadari.
1: Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Selam arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız inşallah. İyisiniz Lina Hanım, bir şarkı isterim sizlerden. Heyfem Yusuf'un sesinden olsun. Ahbab-ı Ruh şarkısını isterim. Armağan ederim özünü. Bütün sevenlere özellikle de sevgilime armağan olsun. Ve teşekkürler yazıp.

değerli dostlarımız bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaktler. Dilerik sizler için elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz okuyağın. Arkadaşımız Zübeyde yazıp Taliban'ın sesine bir güzel şarkı verseniz memnun olduk. Evet değerli dinleyicilerimiz programımız devam edir. Siz de katılın bizlerle bakalım. İstek şarkı uzun adı ve burası Türkmen Afam Uyut Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesajı ulaşıp da dilerseniz okuyalım. Mir arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Lina Hanım bir şarkı istedim. Buradan İbrahim Tatlıses'ten isteyipti bir şarkı. Armağan ederim özünü ilk önce sizlere. Ve yazıp bütün ekibiz armağan olsun. Sizler çok severim. Ve hayırlı cumalar yazıptı. Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Teşekkür ederim Mir arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Ve ne diyeyim sizlere? Burası Türkmen FM Uydu Radyosu, radyo uzun sesim uyarım. Bu şarkı sizler için geldi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik değerli dostlarımız. Yayınımız devam ediyor. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Değerli dostlarımız, Nazım arkadaşımızdan gelip yazmış. Sala Santin'den katılam. Adnan Şen Sesten bir güzel şarkı verse öz memnun olam. Armağan ederim Kore'ye ve Musalla halkına ve Lina Hanım. Sizlere armağan olsun ve teşekkürler yazın.

0: İçerim arkadaş. Benim derdim çok.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. İyi vaxtlar dilerik bütün insanlarımızın. İnşallah mutlu güzel vaxtlar geçirsiniz bizlerle. Değerli dostlarımız, buradan tabii ki de sizlerle devam ederek güzel şarkılarımızı dinleriz. Leyla arkadaşımız yazı Bağdat yolundan katılan sizlerden Lina Hanım. Sıradaki şarkını armağan ederim. Bütün Türkmanlara, özellikle de başkanımıza armağan olsun. Cumanız mübarek olsun. İyi yayınlar dileyipti. O zaman dilerse uz gidelim hemen bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyelim. Ve bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah sizler de iyisiniz ve bir daha cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar dilerim sizler için değerli dostlarımız. Buradan elimize bir mesajı ulaşıptı. Bakalım kimden gelip değerli dinleyicilerimiz ve hangi şarkını istiyor bizlerden. Muhammed arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sizin İnan Özen sesinden bir şarkı verin bizlere. Ve özellikle de Lina Hanım sizlere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin. Değerli dostlarımız, programımız devam ediyor. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. İyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız sizlerle devam eder. Değerli dostlarımız, buradan Zeynep arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Lina'nın bir şarkı varsa öz bizlere, özellikle de Samra Armağan Yedirem özünü ve buradan yazıp bütün değerli dinleyicilere teşekkürler yazıp. Evet değerli dostlarımız, gidelim hemen bu muhteşem güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu şarkımızda dinledik ve elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelipti. Değerli dostlarımız, Seher arkadaşımıza yazıp merhabalar. Eğer mümkünse Serdar Ortaç'ın sesinden bir şarkı isterim, armağan ederim özünü. Sar arkadaşıma özellikle de yazıptı. Bir armağan olsun. Ve Türkmen FM'in devamlı arkadaşlarına armağan gelsin. Ve sağ olun yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Fatma arkadaşımız yazıp, Lina Hanım, eğer mümkünse bizden bir şarkı isteyip Koray Avcı'nın sesinden, o zaman giden Koray Avcı'nın sesinden bir güzel şarkı dinleyen sevdiğim bir şarkıydı. Ve armağan edip özünü bütün hanımlara, özellikle de bizlere ve ekibimize ve yazıp iyi günler, cumamız mübarek olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıptı değerli dostlarımız. Bakalım kimden geldi. Uysem arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Hande Yener'in sesinden bir şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü sizlere yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, Sami arkadaşımız bir mesaj gönderip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Gökhan Özen sesinden bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ederiz Lina Hanım sizlere ve bütün ekibimize ve teşekkürler yazıp.

Kadı. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı dinledik. Son mesajımızı okuyalım sizler için. Emad arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Helva Stantin'den katılım sizlerden eğer mümkünse. Mahmut Kayan sesin bir güzel şarkı sevdi bizlerden, armağan edip tözünü. Bütün dinleyicilere, Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ekip Buzedir'e armağan gelsin. Ve bütün Türkmanlara teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, bugünlük programımız bu kadar idi. Bugün sunmakta ben Lina Cömer, saygı salamımı kabul edin. Ve burada ne diyelim? Yarın aynı vakitte sizlerle olacağız. Özünüze iyi bakın, kalın sağlıklı.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: kahreder derbeder.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: karıştırma. Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

7 günde 1. Hazırlayan ve sunan Muayyed Boyakçı komandam esasında yürütmeyi yapan Üstad Asar Kayacı ve Ali Can olacaktır.

0: Akşamımız hel olsun de Caluva kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve Facebook sayfasıyla bizleri izleyenler. Malumuz da Türkman FM Uydu Radyosu 7 günde bir program her hafta Cuma günü akşam 5'te canlı yayında sizinle beraber olmaktadır. Her hafta birbirinden deceli misafirleri masamıza davet etmektedir. Bugünkü misafirlerimiz hakikaten çok deceli ve çok kıymetli, çok ünlü, çok şöhretli Türkman elinde kardeşimiz ve ustadımız Ali Benne olacaktır. Yerimizden hoş gelipsen, sefalar getirsin.
1: Hoş bulduk, Muayyid abi, sağ olasın.
0: Ali'nin yanında Ali Benne'nin dünya barı değerli müsiyenimiz, kardeşimiz Seccad Benne olacaktır. Diyelim Seccad'a da hoş gelipsen, sefalar getirsin.
2: Hoş bulduk, hayatım ustad Muayyid, sağ olasın.
0: Tabii Ali Benne'ni tüm Türkmen eli tanır ve bellidir bütün Türkmen eline. Ben Ali'den sohbeti başlamayacağım. Seccad'dan başlayacağım. Tekrar Seccad'a diyorum, hoş gelipsin Seccad.
2: Hoş bulduk Ustad Muayyid, hayatım.
0: Seccad çok haz edirdi programımıza katılsın. Ve biz de çok sevindik sağda ki yetenekli gençlerimiz bizimle programda katılsın. Allah nasip etti, kısmet etti. Bir gün hem de Nece bir baba, yani hakikaten babaydan gurur duymav, babaya eşlik etsen.
1: Hizmetinizdeyim
2: oğlum.
0: Ben Seccad'ı isterim konuşturum kez daha fazla. Seccad kimdi? Seccad özün tanıtırsın, öz geçmişinden konuşsun. Doğum günü hardadı, doğum tarihi. Yani ondan bir bahsetse bizim için.
2: Ben Seccad... Ali Benne işte oğlu. Diğer lakabımız Seccad Benne. Ben mesire alfaniyem başladık 2010'dan diyağın, o 11'den. Ben muharid 2004'dem. Yani mesela 21 yaşındayım. Tamam. Ha. Biz başladık mesire alfaniye diyağın. Bir destek babam oldu bana. Thaniyen büyük ustadımız Ustad Hüseyin Reşit. Ha. Çok destek oldu bana. Ve ben hiçbir kusur koymadılar benimle. Yani من ناحيه الماديه tarafından من ناحيه الفنيه tarafından
0: hem manevi destekliyorlar sana, hem maddi de destekliyorlar sana.
2: Belal.
0: Sen evde ekid yani çalasan, prove edesen. Baba sana ne kadar destek açtı? Onun yanında yengemiz anne sana ne kadar destek açtı? Evde yani bıkmazlar senden, izaz olmazlar senden evde çalanda.
2: Yok, bilakis. Aslan hazederler. Hazederler.
0: İyiydi. Ben Seccad'a desem koy bir böyle başka bir yoldan diyelim. Tabii biz besteleri hazırladık. Şimdi istedim Seccad'a diyeyim bir azfela babamın sevdiği o bestelerini. Yani o besteleri sen seviyorsan, o besteleri seviyorsan her zaman çalarsan babamın bir bestesin. Şimdi onu çal, hem de bizim ustadımız Ali Benne okusun özünü. Hangi besteleri çalarsan?
2: Vallahi ben çok babamın bestesinden dinleyenim şeyin bestesi. Geceral ağlarım dertten kederden. He. Çok ejderim onu.
0: Ediyalı onu çad niyagın. Bu şeyde yok, cedvelde yok.
1: Oğlum, ya cedvelde.
0: Ya sürpriz oldu. Eşidağın, ha?
1: Sürpriz oldu.
0: O akı o sadzadın yoluyla sürpriz oldu.
2: Hı. Tamam.
1: Fa olsun tabaka fa.
2: Tamam.
1: Kurt fa. Seri etmeyelim.

0: Çox yaxşı.
1: Sən də yaxşı. Ağzına
0: sağlıq, rəqibə sağlıq. Əlvə sağlıq, Səccad.
1: Əşəsinə vurub qayıya.
0: Abi Səccaddan sorsam, yəni təbii bir usta olaraq, Səccadə 100 nəçə versən əslində?
1: Mən heç bir vaxt ögməməzim. Nə deyirəm qalatsın, hətta daha parlasın.
0: Daha fazla.
1: Amma bir, bir işlər var, Əbim Ayd abi. Oturanda mı yanında bir korku var yani canında.
0: Tabii.
1: Ama yalnız olan da ibda edilir.
0: Daha fazla ibda edilir. Aynen o şeye benzer. Bir tane hani bir tane şoförlük alıştırsa yani şahsında otursa sürebilmez. Bes onun gıyabında bak Hasan tam bir şofördü. Bes ustası yine şahsında oturanda bir kez yani hayacan olasında, iftibak olasında.
1: Ben haz ederim her vakit yani bazı kere evde diyelim ödü kurram özden derim oğlum bunu çal. Memnun yani.
0: Evet.
1: Alt işler yapar. Ben öt çallam, öz alt işler yapar. Bakarsan bir güzel şey çıktı. Yani görsel TikTok'ta bir yerde andırma çıktı. Peki görüp sen bilmem daha.
0: Sazet bundan başka yani baba kimi öğüt, saz bunlar kullansan yoksa yok.
2: Üstad vallahi fikrime koymuşum inşallah ben öğüt alışmak.
0: He.
2: Av saz alışmak diye. İsterim bir kez bateriyete girim. Yani bir kez daha yani ilim kazanım böyle fen tarafından.
0: Ha, biz her zaman babava biz babava örnek almışız her zaman. Yani Ali Benekim'in bazı insanlarımız da var. Bunların ustaları yoktu. Hemen özleri öğrendiler.
1: Ben birinci naydan başladım. Nay çalardım.
0: Naydan.
1: Uşak idim nay çalardım. Naydan vazgeçtim saz çaldım. Sazdan saz var geldim sonra öt çaldım. İstedim keman öğrenim edebilmedim yani. Kavus biraz zahmetli.
0: Ben yardıma geldi. Bir mektebe girdik Münasan. İsmail Nakaş'ın Kanşar'ında sodatı.
1: Celat sodatı.
0: Celat sodatı. Önce şey kaldırdı Ali bana. Zırnağını. Tamam. Zırna çaldı. Ondan sonra bir nay andırdı. Nay çaldı. Ondan sonra ödendirdi. Üç çaldı. Ondan sonra saz andırdı. Dedi bu niyedir Allah hatırıysa. Özü hepsinden de zahmet dedi. Zırna çalmaktı. O nefesti.
1: Biraz şeydi yani nefes çekmek zahmet oldu.
0: Ha yani ben Absacadi gördüm. Böyle yanıkları şişipti. Çalanda. Bəs o bir yani kullanan görürük zırna çalanlar yani sağ kümün böyle şey etmirdi. Bəs sen bir həməsle yanıqları böyle şişirdi.
1: Ustad bir sen onda ne var o şey var bu bipsidə kap böyle kasap koyarlar içerler.
0: Fikne diyar gözüne.
1: Ha yok o oyna organa sen nefes alma abi. Yani bir gilas suya koyasan.
0: He.
1: İfirirsen aynı zamanda ifirinde o bir de nefes alasan.
0: Ha.
1: Ha yani bu da bir fendi
0: tamam,
1: yani. Bu zurnacılar neş durmazlar.
0: He.
1: Hem burnundan nefes aldı, hem ağzından hava verdi.
0: Eydi sen bunu kimden öğrendin?
1: Vallahi özüm öğrendim.
0: Allah geniş fikirler versin.
1: Sağ
0: yani.
1: Olun.
0: Sağ ol. Ki biz ustalara hakikaten milletin ihtiyacı var. Dünya durdukça durasan. Bir de hamdolsun sağlığı var. Bir aralar
1: yani,
0: bir hastalık getirdi. Hamdolsun zarurdan kalktı. İndi ne desen?
1: Valla indi üçüncü kursumdayım. Kursu Allah'ım yani ilaçlarım hala bitmeyip. Hamdolsun işte eyliğe gelirim ama bizim milletimiz de yani koymuru.
0: Mecel vermiyor.
1: Mecel vermiyor. O istiri bu istiri eğlence olsun, toy olsun. Yani milletimizin de gövlen kırabilmir abi. Ne daha yani bu millet olmasaydı Ali Bey'in olmazdı.
0: Tabii tabii. Kardeşimiz devamlı takipçimiz Musa Merdan Çöpüllü yazıp hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Önceden saygım selamım Türkman FM Uydu Radyosu ekibine. Öncelikle 7 günde bir sonucu abim Muayet Boyakçı. Çok hoş gelip misafirleri ve benim aziz abim Decelli sanatçısı Ali Benne ve Decelli Müsyan Seccad Benne oğlu başarılar dilerim.
1: Biz de buradan saygı selamımız bütün köprü milletine ve kardeşimiz Musa Erdoğan'a hayat. Çok sağ ol.
0: Her zaman yani benim de kulağıma geldi. Belki de sağ da kulağıma geldi. Musa Merdan her zaman Ali Benney'den Muayet Boyakçı'nı andırı. Ne diyeceği var Musa Merdan'a?
1: Vallahi,
0: sen o aşık avrudan bir de neydi?
1: Musa'nı ben indi tanımıyorum. Ondan 25 yıl evvel tanımıyorum. Evvelden yani bu adam manisi vardı. Hala yenge çıkmıştım bu sahneye. Doğrusu yani ben yerine difa ederim. Çok kimse Musa'ya şeyler kınar yani. Diğer niş illa bas Muayet'ten Ali'ni andırsan. Adamın zevku böyle kâsır yani. Andırı keyfiydi. Bazı kere ustadımız Yunus Tunç'un da andırı. ayrısını.
0: Ha, əndiri çoxun da əndiri, amma onları deyədik o kimi təkətük əndiri. Və səni hər zaman davamlı. Yəni ardım səni xutvaları var.
1: Zaten mənim telegram yanındadır. Ha. Nə varsa nə yoxsa öz yanındadır.
0: Əşifdir. Eydi, bir türkman eli Ali Bənnanın bəstələriyidən yaşır. Onun yanında da sənətçilər Ali Bənnanın bəstələriyidən yaşır. Hal acaba Ali Bənna öz bəstələriyidən yaşar?
1: Vallahi Muhid abi, mən bəstələrimi hesab edərim. Yani hər bəstəm bir oğlum. Yani bu bəstə çıxınca necə bir canımdan bir parça çıxır. Mən bəstə var yanımda 2 ay yatar. Yani ləhnin edincəm.
0: Yani aynen şairin bir vasfı var. Deyir, aynen bir doğanar o kimi ne kadar sancı çeker. Hatta
1: azad olunca. Azad olunca.
0: Yani Ali Bənnanın da besteleri o kadar sancı çeker, o kadar ağırlık çeker, inci çeker.
1: Tabii ki.
0: Bir beste meydana çıkınca.
1: Tabii biz manatı görmesek yani o bestanı yaşamasak. Bence yani faşil bir lahn çıkar. Hazırlarında bir lahn yedim bir şeye benzemezsin.
0: Ali Bənnada bir sır var. Yani her vakit, belki geçen programda bunu konuştuk. Bilmiyorum, Ali Bənna o sırrı bilir. Herhangi bestani Ali Bənna oxusa, hemen o beste kaptırır. İster bundan 50 yıl evveli bir bestadır, yaddan çıkıptı. Ali Bənna oxuduğu zaman daha ciddi, o sənətçilər ağızda oxular, her yerde oxular. Nədir bu sır Ali Bənnada?
1: Bu da Allah'tan bir vergidi, vallahi bilmirəm abi.
0: Sən de bu sırrı bilsin.
1: Daha çağırdım.
0: Peki, yani biz dedik Ali Bənna şarkılarıydan, besteleriydan yaşar. Mən istəyirəm indi o besteydan yaşayasan. Hayatımın kadını, Sadık Əsəfə aiddir, değerli şairimiz. Bayat makamındadır. Bunu kime almağını edəcəksən?
1: Bunu armağan edirəm öz eşime, Səccad nənəsinə. Çünkü Səccad nənəsi her bir yerde mənimle durubdu. Aclığıma durub, şirinliğime durub, darlığıma durub. Ve bu uşaqlarım da özü yani sahib çıxdı. Mən 8 ay düşəndim yere. 8 ay özü bir sene yani hastalığı geçirdim. Ve bu bəstənin 2 döndürməsi var. Bu hayatımın kadını birincisidir. O birisi de çocuklarım nənəsi. Biz çocuklarım nənəsini kullandık.
0: Tamam. Ha. Dini yağınız.
1: İnşallah. Bayat falan. Bir hoyatlar okuyor.
0: Keyfuldu. Sen hürsen bir gün.
1: Ha, tamam. Mazan olsun.

0: Valla yaşadık. Çok sağ ol.
1: Sen de yaşadık. Daha iyi sağ ol. Sağ ol.
0: Hakikaten yani bir evin huzuru iki yaşın orta yerindeydi. Bunların orta yerinde bir problem çıktıysa o evin huzuru kalmaz. Ta yani uşaklar da daha rahatlı görmez. Yani ne mutlu o evlere iki yaşın orta yerinde bir anlaşma olsun, bir tefahüm olsun. Yani her hani diyorlar el büyüt esrar. Bütün evde problem çıkar, bütün evde müşküle çıkar. Bes önemlisi ki eşin orta yerinde bir anlaşma olsun.
1: Bir şey var, mesel var Arapça. Vara kul racilin azim imra.
0: Evet, tamam.
1: doğrusu yani muhedabı bunu da sırama çoğulayım. Benim girişim, asbabım yani ne girerim?
0: Ardı uzadı. Yenge ha,
1: özü, uzadı. Yenge özü seçer. Bunu al, bunu al. Yani öz zevkına yani. Hamdolsun da aramız çok iyiydi.
0: Mesela ya Rabbi böyle ara uzayı kalsın ya. Yani mutlu yıllar inşallah Allah uzun ömürler versin. Böyle kesafa huzur içinde yaşayasın.
1: Allah razı olsun.
0: İnsanda bir garize var. Hepimiz de bunu bildik. Her zaman İnsan nenesine yakın olur. Yani bu bir gariza yani bütün beşeriyette.
1: Bela.
0: Acaba bunun sebebi nedir? yani indi Sezzet'ten sorsak belki nenesine daha fazla yakındır. Ali Bena'dan sorsam yani Muayyed Boyak'tan sorsam yani biz neneye yakınız. Her zaman insanlar daha fazla nenesine yakın olur.
1: Nene olmasaydı yani oğlan yani o kız olsun. Dünyaya gelmezdi bu bir. Bir de baba olmasa.
0: Aynı dünyaya gelmezdi. Ben neyse bu konu astım Sezzet babası. Bazı müşküleler var. Bazı sözler var. Başva gelmeyince bilmezsin. İndi sen babasın.
1: He.
0: Baba çeştiğin belki nene çeşmez. Baba o kadar muanatı çeker. Sen baba olmayınca bu babanın muanatını bilmezsin. Tamam. Babanın çeştiğini bilmezsin. Ben şimdi babasın. Hani diğer yani hepimiz de bilir. Da kuzey mesela nene çocuk karnında kaldı, ne azablar çekir. Hatta bunu dünyaya getirince. Ama onun karşılığında baba da belki bire beş katı o muayeneti çeker.
1: Tamam diyorsun.
0: Onun yanında da karşılık yani her zaman karşılığı görmez evlattan baba.
1: Evet. İşte biz elimize geleni kusur koymuyoruz onlar için. Şimdi ben koy böyle diyeyim. Sadece oğlum memnun şakka etmez, ben anasını şakka ederim.
0: Hepsi böyle diyor, hepsi bu bir garizadı. Yok bas şakka. Belki bir müşkülası olsa sana demez. Anasına diyor.
1: Anasını diyor, tamam.
0: Bir ihtiyacı olsa belki senin utanı sana demez. Yedirin bizim çocuklar, biz de belaydık. Ben de belaydım. Yani ben askeriydim de, baksan bir para ihtiyacındayım, hani iltihak ederim. Babama demezdim, utanırdım. Sen de belaydın.
1: Tamam.
0: Babanın bir sehmi var. Ne kadar baba arkadaşlık eder evlattan, bas onun yanında da bir sehmi var.
1: Tamam.
0: Dönerin Sezzet'e. Sezzet, hani dedik beste mesela, bir bestane şey etti dedim ben babam. Eydi horiyatlar, ne fikri da var, ne horiyatlar var. Mesela babadan yaşayıp sana o şairlerden. Seyodaki horiyat nedir?
2: Vallahi ustad, ben bir kez horiyattan yani...
0: Aram yoktu.
2: Aram yoktu. Evet. Ama eşlerim, mesela diyakın eğlencelerde olsun, autoylarda olsun, eşlerim, anlarım yani şey, ben ama fikrimde kalmaz valla.
0: Ezberim yoktu.
2: Yok, ezberim yoktu. Yani böyle şeyden aram yoktu benim.
0: İyiydi, valla belki de olmaz baba soyunda bu soru soru. Neyse ustad Ali, aşkı yaşıysan yoksa hele?
2: Vallahi, böyle.
0: Seni Zülata'ya döndür.
2: Ben ustam.
1: Sevgilisi var be.
0: Abiysen yani. İyiydi evlilik o zamandı. Yani, muhakkak yani sevirse düşünüp sen evlenmelidir.
2: Vallahi ustad ne diyeyim sana. Hele biz yani muahel döklük diyelim evlenmeğe. Benim ögümde hele bir kez camiye bitirmek var. Bir kez halel maddi iyi olsun ben de yani. Özü bilsen gerek bir genç.
0: Yani özü tekuniyedenden sonra.
2: Ha tekuniyedenden sonra.
0: Ama
2: ondan
0: bir
2: sonra
0: fikirde bir proje var yani. Gelecekte, müstakbelen. Yani.
2: Yani ne çeyildi yağın sonra?
0: Yok yok. Ben o proje andırım. Fikirde var evlenesen yani. Sevdoğu kızla.
2: Ha inşallah.
0: Ha, burada birden bir mesaj olsun yani. Çünkü bak bir vakitte yaşırık. Yani sen genç, sen bizlerden daha iyi bir insan.
2: Helal.
0: Şimdi sevda azlaştı.
2: Belad vardı.
0: Hani diğer kıllet oluyor hızlaştı. Yani
1: sevdan kıymet kalmadı.
0: Kıtlığındadır. Sevdanın kıtlığındadır. Yani bin tane de bir tane baksın. Böyle zani gönülden sevdi. Fikrinde var evlenmek. Ama binden 999 tanesi vakti geçirtmek için, aldatmak için.
2: Belad var usta.
0: Ha, yani başka bir niyet.
1: Vefalık kalmıyor yani. Çok vefalık kalmıyor.
2: Cilden cile fark oldu bir kez. Dek şimdi cil. Bu sebebe.
0: Tesavvüle çok oldu. Bakın da Seccad. Sizin vaktinizde tesadüf çoktu. Belki babanın vaktinde bir tane sevseydi aylarca, illerce de sürerdi bir hani derdi
1: bir olsun bir
0: toy, ha, bir toy bir olsun bir sayran gözündeksin gözüne. Bir mektup elle el ederdi hatta sevdiğini olaksın. Şimdi tamam. Hemen beledir kamerana açır istediği tesadüf çok oldu. Yani bu tesadüf olduğu zamanda da yani sevdanın bir kez şeyi kalmadı. Kardeşimiz değerli sanatçımız ve müsiyanımız Ömer Moyad yazıp başarıların devamını dilerim de geldi Moyad hocam eyvallah sağ ol teşekkür sağ ederim. Ve yanında da geldi dev sanatçımız Ali Bana Efendi ve yanında başarılı müsiyan kardeşimiz Seccad hayırlı olsun.
2: Çok hayırlı
0: yayınlar.
1: Allah razı olsun. Sağ olasın.
0: Genç şairimiz Savaş Kadir yazıp selamun aleyküm ustadım Boyakçı eyvallah aleyküm selam. Başarılar dilerim bu güzel programı. O hoş gelip kardeşim Abu Seccad.
1: Hoş bulduk Savaş abi.
0: Uysen Boyakçı yazıp hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Şükürler olsun Rabbimize. Bir de kardeşimiz Ali Benna'nı aramızda gördük. Bir şey isterim Ali Benna bilsin. Bir millet bütünü Ali için dua edirdi. Gönülden tebriklerimi sunarım kendisine ve üstün başarılar
1: sağ olsun sen hayatım.
0: Türkeş Köprülü kardeşimiz yazıp selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesal khair ve tahiyyat ilakum kavadir radyo Türkman FM. Ve mukaddim bernam üstad Muayyad eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Ve üstadına el aziz Ali Benna. Etemenne lehu s-sahha vel afiye ya Rabbi. Ve tahiyyat ya khuna el aziz Seccad. Hada şibil min zâkel esed. Eşkürüküm.
1: Eşkürüküm.
0: مراد قرعالي تحياتي لك وأستاذ علي بنا وأخويا سجاد
1: سلام مراد
0: أمزنا قال قدر يورم لا سوتش قال أولاد أخرخ سردا نوار أستاذ علي
1: bu son zamanlarda geçen Ramazan'ıydı bir beste Nahavant'tan yaptık bestesin kardeş Mehmet yapıp sözünü Doktor Sadık Asafoğlu yazır
0: dönmerem
1: ha
0: Ha, Seccad, ben yaşadırım yani ben bir müsiyan daha gelirim sen müsiyan sen müsiyan kardeşlerimiz de yaşadılar diğerler Nahavand'ın mesahası çok azdı yani beste çıkartmak için zahmetti
1: tamam
0: yani mesahası az olduğu için
1: işte abi Nahavand 3 makama bağlıdı yani Nava, Hanabat, Nahavand bunlar hepsi 3'ü bir meslektedir ama Hanabat'tan Nahavand mesela diyelim bir perde Essig oğlu, o bir perde fazla oğlu. Evet. Yani bir yarım ton essig oğlu, yarım ton fazla oğlu. Ve iyi çağırçı edebile o perdeleri tapsın. Evet. Ondan beste çıkıyor.
0: Yardıma geldi kardeşimiz, buradan sevgimiz, saygımız Ahmet Benna.
1: Ahmet Benna.
0: Dedi istedim, Nahavant'ın bir besteydim. Harat sağlam bakırım Ali Benna oran besteydim. Allah'u okur ben Ali Benna dedi. Bir şey koymuyordu bizim için. Yani o da bitmez.
1: Ahmet de maşallah güzel lahanlar yedir. Evet. Yani görsüz yani o dışarıdaydı geldiğinde daha istikrar etti baktı burada fendin daha hoştu yani evet. Yani daha lezzeti var
0: doğru, doğru. Maşallah özde kabiliyetlidir
1: yetenekli
0: yani bir renk kattı sanatımıza başka bir renk sattı Ali Benna bir başka renk kattı Ahmet geldi o da bir başka bir renk kattı
1: tamam
0: yala dünyanın ona havanı dönmerim
2: tabak
1: koy falsın aynen tabi
2: Biz gerek yoksa çağırsın.
1: Bir zenne verin bana.
2: Tamam.

0: falan.
1: Bağlıdan anza sürdü sadari.
0: Bunun lahnen Ahmet etmişti kardeşim. Ama ayrı şekil döndürmesini ayrı şekil etmiştim. Ben döndürmesini böyle ettim.
1: Daha... İle oynayasın, ile bir basma olsun içsin.
0: İşte daha böyle, millet böyle sevdi abi, onun sebebini. Çaldım da, Doktor Sadık'a da çaldım, Ahmet kardeşime de çaldım. Dedi, hadi o adam millet sevdiğini koy kalsın böyle.
1: Muhakkak bir şey demezler sana, yani ben bundan eminim. Yani çok kere de ortayımızda bazı çalışmalar olduptu. Sen de aşıpsan, ne Ahmet ve başkası, yani karşıda durmaz diye hadi o. Sen de bir sen böyle. Değerli genç sanatçımız Mustafa Kalale. Yazıp selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Başarılı dilerim 7 günde bir programla. Ve size büyük hocam ve bakça. Eyvallah Mustafa Kalale abi kardeşimiz. Hocalipler, safalar getiripler de geldi. Büyük ses sanatçısı Ali Benna. Zan efendileri ve onun yanında sanatçı oğlu sanatçı Seccad Ali Benna.
2: Çok sağ ol.
1: Herkese ve bütün çalışanlara saygılar ve sevgiler.
0: Memnunluk Mustafa Kalal'dan kardeşimiz. Buna saygı selamımız.
1: Ben bilmirdim. Kardeşimiz Ali Benna dedi. Mustafa'nın sıhhat durumu iyi derci.
0: Valla
1: günorta konuşurduk bir yerde.
0: Günorta konuşurduk bir yerde. Daha biraz sıhhat tamam derdi Mustafa'nın. Sordum bana ne dedim, ne yaptım dedim. Bas programı bitirim, ulaşırım sana.
1: İnşallah. Ha. Biz de buradan duamızı eksik etme arkadaşımız Mustafa Kalaliçi. İnşallah sıhhatına kavuşu en iyi sıhhatte görür özünü. Ne hoş yaram ne mestem.
0: Bu
1: geldi.
0: Kardeşim Ahmet'in bestasın.
1: Ha.
0: O kırık sulu.
1: İndi oksan özün.
0: Ha. Mi olsun.
1: Ne uşyaram ne mestem.
0: Ben bir gövle şikestem. Hüzün kablamış bestem. Yarımdan ayrılan.
1: Çok güzel.

bastım ben bir gülü şikastım özün kabul etmiş bastım.

0: gümüremle diyeyim.
1: Bu da ayrı bir tarz.
0: Vallahi yaşa. Vallahi afsadat. Bana bir söz ver.
1: Biz sen yattın burada Muayyad abi. Bir şey yani mülahada var. Abu Rukiye de biliyor. Minin kararını verdim. Ha. Minin kararını verdim.
0: Zaten Mustafa bak ne yazıptı. Maşallah karara bak karara yazıptı.
1: Ha, minin kararı biraz zahmetli.
0: Afsadat bana bir söz ver.
1: Emreler.
0: Buradan bir söz ver bana. Bir albüm çıkartasan ha böyle sadece solo olsun.
1: Solo?
0: Ha valla.
1: Oğlum.
0: Yani hiç kimse çıkartmayıp da. Yani bir koy Ali Benan dinleyek dalağın dalağın.
2: Danslar hadi ya.
0: Ha oynamak olmasın. Ha. Üstadımız dedi Georgina Georgina. Yani bir böyle albüm çıkart. Böyle kahramız olanda oturağın gözyaşı tökağın. Şimdi her bilendi çalağın gözyaşı tökağın. Bence Ali Benan çalağın.
1: Ben istemiyorum millet kahriyesi.
0: Vallahi. Yok bu kahir değil. Bilakis bu kahri sağıtmaktı. Sezzet babası.
1: Öz diyorlar gözyaşı gönlün gülmağı.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Valla bir bana söz ver bir böyle albüm çıkartasın. İnşallah. Sadece yani bir 10 şeyden
1: ayrı bir slon da var vaktiyle ustad da çağırıp benim için.
0: Ben korkmam güzel. Şimdi söz versem yok ondan 20 tane koyasın.
1: Birisiden sözleyem veririm onun aşkı.
0: Onu da dinleyen kısır Ali. Dinleyen onu.
1: Kelimati adına ha. Tamam.
0: Bas, bir... İyiydi bir ay şey de var. Ha. Hani her zaman isterdik senden özün.
1: Kimseni sevmedin
0: mi? Yok yok o Selam Cumhuriydi. Yok aynen bir slon var. Böyle es diysen değerli ustamız Hüseyin Reçide hoş gezadı.
1: Ha hoş gezadı.
0: Hoş gezadı. Ha. O da hoştu.
1: Yine
0: oksan onu?
1: Okuram.
0: Diyalı. Onu oku ondan sonra horiyatlara girerim ondan sonra.

0: Nasıl tiyatromuzda Ali'yle? Kardeşimiz, değerli şairimiz Ertem Tuzlu yazıp, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, saygı ve selamım değerli sanatçımız Ali Bene'ye ve aynı zamanda kardeşim Muayel Bayakçı'ya, eyvallah. Yazıp, eğer Sulu albümü yaparsa, menden iki söz armağan Ali Bene kardeşim.
1: Zaten özü.
0: Yani buradan iki söz geldi.
1: Üstad Ertan yok, kusur koymaz yani. Sağ olsun, buradan saygı selamımız özüne. İnşallah Muayel abinin sözünü yani kırmayacak Ertan abi. Muayel abi istediği geri olsun.
0: Rühümsün, sağ olasın. Buradan kardeşimiz Ertan iki söz armağan etti, menden de iki söz armağan. Bu albümün yarısı bitti. Sarp Kasap da var. Onun yanında
1: Usta
0: Sadık da var. Albüm bitti daha.
2: 8
0: Musa Merdan yazıptı. Ağzı ve rağı ve sağlığı dahi dünya durdukça durasan.
1: Sağ ol dayı, sağ olasın.
0: Mehmet Berber yazıp Ali Benna Melikli İhsas.
1: Sağ ol Mehmet Berber.
0: Mümin Türüşman kardeşimiz yazıp benim ustadım Oya Davi, eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ustad Ali Benna vasf olunmaz ve kardeşim Saccad Benna selamlarım.
1: Selamünaleyküm selam.
0: Türkiye'den kardeşimiz falan telafalı yazıp, selamun aleyküm, tahiyye, hubu ve ihtiram lizzemi'i vel mukaddim barnamizi ra'i ve ila lizzemi'i el mukaddim barnamizi ra'i fil fen ve libda. Tahiyyat-ı şair kebi sağ ol kardeşim falan. Buradan da sevgimiz, saygımız tüm gurbetçi kardeşlerime. Ben değerli müsyenlerden bir taksim istirem. Horiyet okuyalım.
1: Tamam.

0: yaratmasaydı. Maniyar atmasaydı. Allah dert halk etmezdi, yar yaratmasaydı. Tiyini gördüm, saldı tiyini gördüm. Diluda bişirtmadı, sözün tiyini gördüm. Tiyine, tiyin saldım, tiyine. Sözü oxdu mənim üçün, təhnasına. Tiyine. Gör den göra, olmuşam gör den göra. Yarsız öldüysem leşim, aparın gör den göra. Gözlerimi oyan yar, canlan derim soyan yar. Bir şey koymayayım ben de, karnıma dert koyan Allah. Birden gelim, sele gel, birden gelim. Yolumu ne zetapım, tutupsa birden gelim. Yardı günü, geline yardı. Günü şansım geceye döndü, oh kimin yardı günü, kördü günüm açılı, açılmaz, yardı günü menden ayrıya varsa, yas ol yardı günü. Şakrakı, bilbilin var. Şakrakı, hayatın her şeyini koydum çalsın şakrak. Olaşma, olaşma, menem haddim, ol aşma. Olaşma, menem haddim, ol aşma. Gevlimi kırsav geçsav, kapıma dolaşma. Sözüm diyeyim taşmayayım, haddim bilim aşma. Aşmayayım.
1: Senden
0: küsülü geçsem, evime ulaşma. Yerler tozuyla geldi, ataş közüyle geldi. Misafirsin gam yeme. Rızkoziden gel. Könek kire, batmasın könek kire. Damımı sorma bana, girdiğim könek kire. Sevişme hoş hakattı, öcdedi baş hakattı. Fikruda ayrılmak var, kavuşmak boş hakattı. Çok sağ ol, siz de sağ olun. Sen bizi coşturdu, söz et babası.
1: Bunlar eşitmemişim, bunlar sakribsem bana.
0: Bunlar yengidir.
1: Sen ne var ne yok, ben eşitirim.
0: Zaten işte bundan sonra sağ çıkar. Yani
1: sağ olun. Sağ
0: özür bilsen, yani ben Ali Bana'dan hiç, yani rezillik edemem. Belki herkesten rezillik edebilirsem Ali Bana'dan hiç rezillik edemem.
1: Sağ olasın abi.
0: Benim arşivim hapse Ali Bana'da.
1: Allah razı olsun senden. Sağ ol.
0: Sırada ne var? Kardeşimiz, kameraman kardeşimiz Nihat bir o bestanesidir. Bilmem. Geldi o besteke sana.
1: Naksı. Ben zaten telefonum
0: kıfır. Birbirimize aşıkık.
1: Telefonum kıfır etmişim abi daha.
0: Bak, benden şey getti kardeşim Nihat. Oha, işaret edirdir benim bestem.
1: Valla dur bağım. Tapsam özüm.
0: Bir kopya da olsa oku.
1: Doğrusu muayda bir hakikat diyeyim yani. Bu şey, Türkiye ilaçları alandan sonra
0: İhaktı.
1: Devlet fıkhından dakire kimin bu oldu?
0: Haktı. حقت قرداشم
1: بربري معزة عاشق

0: Sen kusurumuzu affeyle. İstemarık sana çeşeye sıkalım. Hazreder de olsun Kamil okuyasın adım.
1: Vallahi abi tapmıram özüz doğrusu.
0: Bir şey olmaz. Zanus olsun. Zanus olsun. Eydi. Ben istirahim bir ayrı lofa çıkım Ali Benayit.
1: Yine lofalar çıktı.
2: Lofaları müşkül.
0: Yok ahi Ali'nin sesinden tok olunmaz valla. Bir sazlamak istirahim. Sazet de şerzat. Bir lofalar.

kafur sidirli suya der cereyan Kafının biçili umut keser can Derdi hazan düşer bağrıma bir gün

0: Kusura bakmasın. Bugün seni fazla yorduk.
1: Rahmetsin. Valla ben dönem biraz yoruldum. Eglence'deydim. Biraz yani çok sürdü. Saat 5 sabah gelmişim ya.
0: Dün Eglence'de yoruttular seni. Bugün de 7 günde bir programda yoruttular seni. Kusura bakmıyorsan. İşte Ali ben ansasına tok olunmurum. Mecburuk. Yani kusura da bakmıyorsan.
1: Yok yok kusura yok.
0: Ben senden son bestanı isterim. Özbek Anadolu besne. Bir beste isterim. Kimse eşitmeyip diyorsun. Hani dedi, dedi 10 beste yenci var. 10 tane de yedek var. Ehtiyat var.
1: Orası da kanı okuyor.
0: Kimse eşitmeyip diyorsun.
1: Yok bas il baş gecesi çağırmış.
0: Yok yok onu istemem. Bir tane isterim. Kimse eşitmeyip diyorsun.
1: Kimse eşitmeyip diyorsun.
0: Ha. O, ha ha kızlık burada. Burada olsun.
2: Ya şey yok mu sana bu? Gelmişse de gelmezsin.
1: Kelimatın tatlıdır.
2: O da hoştu. Bu yenge bestesti. Yaprak olsun.
0: Ustad, kimse eşitmeyip diyorsun?
2: Yok. Takriben bana gel abi.
0: Yok takriben aga eşitlenipse burada canlı yayında herkes dinler. Yok yani burada millete, yazılar.
2: Milletler eşitmeyip diyor. Diyor.
1: Ahı bir sen ustad bir şey var bunun. Çevirmiştim albüm için yani.
0: Ne var? Aduad, burada Aduad, bir şifti. Türkman FM Uydu Radyosu bir er şifti. Kim okursa da okusun özün. Ali ben neye aitti? Burada hatim var, hatim.
1: Biz bakım, lahniyat.
0: Tam halıdır. Tamam ustad.

0: da yenge.
1: Çok yaşa. Çok yaşa. Az olsun. Sağ ol.
0: Da ben bu değerli şairimiz Tabit Kassaboğlu yazdım bunu.
1: Buradan sevgimiz, saygımız, değerli üstadımız Tabit Kassaba. Bela Ali Akhi Bözen. Hani edirse etsin. Güzel bir fikirdi. Hakikaten güzel. Lahan da güzeldi. Bir güzel yorum gördüm. Sıram okuyayım sana işlesin özün. Murat Humargöz. المرحوم هابا الله يرحمه تاريخ فن تركماني وأكرم دوزل مدرسة الفن والباقي الكبار أساتذة الفن بس يم علي بنا الفن يخلص هذا رأيي لأن علي بنا كل الأزيال متفقين عليه صحيح. ربي يحفظه ويطول عمره تحياتي
0: صحيح وصل مرات خمال يحيات
1: علي السياح يازب تيازب علي بنا بير تاريخته صحيح السلامم
0: بزد السلام يدرغان صحيح وصل
1: Ertan kardeşimiz biz sazlayanlar bir horiyat gönderipti. Üsküt olup sessizem, aynı bir kimsesizem. Nene adı getirme, on ildi nenesi.
0: Evet, tamam.
1: Allah affetsin.
0: Allah affetsin. Allah
1: ölen olsun. Nenelere, Allah uzun ömürler versin yaşayan nenelere. Allah
0: cümlemiz inşallah.
1: Kimsenin zigarını yandırmasın.
0: Eyvallah.
1: İşte nene azizdi, baba da azizdi, evlat da azizdi. Her şey. İnsanın çevresinde olan azizlerdi. Her naksı yedirse muhakkak çok azdı. Ama hayatında kuralı budu gelen bir gün gelecekti.
0: Vallahi.
1: Çok sağ olasın Ali Bana kardeşim. Ben bir gün çok gördüm seni, memnunum senden. Kırmadı bizi hem bu yenge besteyden hem davet yani. Allah zalim emretmesin. Sağ çok sağ olasın. Sadece senden de memnunluk. Başarılı dilerim inşallah gelecekte. Üstün üstün yerlerde görürük seni.
2: İnşallah.
1: İnşallah bir yıldız. Yani müsyelerin içinde gelecekte seni de lahinleri görürüm, besteleri görürüm. Yok, yok. Abbas'ın sesi hoştu.
2: Ahı ustad ben
1: sordum
2: çağırmam.
1: Sana ne var sordum. Bas, sadece bir kez müziğe yakındı, okumağa yakındı yani. Görmedim. Hatta horiyat tezbelenmişti. Allah'ına kurban. Çok sağ olun. Ben memnunum sizden. Sen tekrar sen. Sağ olun.
0: Sen de sağ ol.
1: Hem baba hem
0: burada
1: oğul.
0: Burada çalışanlara hepsine de saygı selamım.
1: Ha.
0: Tamam.
1: Ben buradan programı bitireyim. O neyden şey etsin. Tamam.
0: Yalım.
1: Ben
2: Usta George'una varsa işlet.
0: Kimseni sevmedim ha. Seni kadar.
1: Usta Ali ben burada programı bitireyim. Sen manuden inşallah programımızı bitir. Olur. Çok sağ olasın. Olur. Ben tekrar memnunum sana. Olur. Ama değerli ve kıymetli aziz dinizlerimiz bu hafta işte bu kadar gelecek. Hafta başka misafirler umuduyla görüşmek üzere. Şen ve esen kalın.

0: yana unuttum fikrimde sensen.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, güvenlik sisteminin reform edilmesi gerektiğini vurguladı ve diplomatik misyonları Bağdat'taki görevlerine geri dönmeye davet etti. Ulusal Akit ve Sumeriyon kitlesi İmar ve Kalkınma Koalisyonu'ndan çekildiklerini açıkladı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, hükümete güven oyu verilmesini ve anayasal yükümlülüklerin belirlenen zamanlarda tamamlanmasını kutladı. Parlamento Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, yeni hükümet programına iki ana eksen eklendiğini, bunların yolsuzlukla mücadele ve yasama öncelikleri olduğunu belirtti. Eğitim Bakanı Abdülkerim Aptan, bakanlığı en üst seviyelere taşımayı, altyapıyı geliştirmeyi ve öğretmenleri desteklemeyi taahhüt etti. Ticaret Bakanı Mustafa Nezar, hükümetin öncelikleri doğrultusunda gıda güvenliğini destekleyen bir anlayışla çalışacaklarını söyledi. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin Musavi görevini resmen devraldı.

bilseydim hayalıydı cemaz sonunda peşine düşmezdim ben de onun da cevheri şeytanı melek donunda.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: kime nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

İçiyorsam bir de garipsem suç benim mi? İçiyorsam bir kenarda sızıyorsam ulan yine seni seviyorsam suç benim mi? Ben umutlarımı sana bağlamışım. Ben hayallerimi bile senle süsledim. Bir tek resmin kaldı, onu sakladım. Eğer sen de bana onu çok görüyorsan Allah seni, Allah seni, Allah seni kahretsin.

güller takın. Kurşun değil, çiçek atın. Bebelerin günahı ne? Çocukların günahı ne? Anaların günahı ne? Günahı ne?

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM.

özledim diyorsun yazdığın mektubunda. Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmurunda. Gözyaşının izi var yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var hasret dolu bağrımda. Gözyaşının izi var yazdığın her satırda. Diyorsun ki yangın var

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Meğer seni öyle çok seviyormuşum ki şimdi anladım gittiğini. Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğimi. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum bebeğim.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen.

Yıldız avlarım göğü mavisinde, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

döndüm, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de al, ya sen gel yanımda kal. Gitme varalım.